kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunun

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam.

sızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerim inançlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda baksın. Geride

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce insanların doğal yangınlardan elde edilen ateşi yaklaşık 1 milyon yıl önce kullanmaya başladığı tahmin ediliyordu. Ancak aktif olarak ateş yakma becerisinin çok daha sonra, yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Yeni bulgular bu tahminleri sarsacak nitelikte. British Museum öncülüğünde yürütülen çalışmada İngiltere'nin Burnham köyünde yer alan eski bir kil ocağında 400 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve pirit kullanımıyla ilişkili kalıntılar keşfedildi. Elde edilen veriler insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiens'in o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce insanların doğal yangınlardan elde edilen ateşi yaklaşık 1 milyon yıl önce kullanmaya başladığı tahmin ediliyordu. Ancak aktif olarak ateş yakma becerisinin çok daha sonra, yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Yeni bulgular bu tahminleri sarsacak nitelikte. British Museum öncülüğünde yürütülen çalışmada İngiltere'nin Burnham köyünde yer alan eski bir kil ocağında 400 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve pirit kullanımıyla ilişkili kalıntılar keşfedildi. Elde edilen veriler insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiens'in o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden

0: Ayır. Biletler Biletix ve bu bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 9696 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.

0: zogoturizm.com.tr. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
2: Küpe FM reklam.

yalan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Megastar Tarkan radyonuzda şimdi sevilen sesi ve sevilen yorumuyla bize eşlik etmeye başlıyor. Tarkan'dan İşim Olmaz radyonuzda.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce insanların doğal yangınlardan elde edilen ateşi yaklaşık 1 milyon yıl önce kullanmaya başladığı tahmin ediliyordu. Ancak aktif olarak ateş yakma becerisinin çok daha sonra, yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Yeni bulgular bu tahminleri sarsacak nitelikte. British Museum öncülüğünde yürütülen çalışmada İngiltere'nin Burnham köyünde yer alan eski bir kil ocağında 400 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve pirit kullanımıyla ilişkili kalıntılar keşfedildi. Elde edilen veriler insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiensin o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

yanımı da yakmaya. Gücün yetmez, sildim koltum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Küpe FM'de sevgili Gökhan Tepe Tatlım şarkısıyla radyonuzda olacak. 19 Temmuz günü de beraberdik. Yarın yepyeni bir hafta başlıyor. Özellikle yeni hafta öncesi bu şarkılarla enerji depolamaya devam ediyoruz. Hoşça kalın, keyifli pazarlar, kulağınız Küpe FM'de olsun.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Paşat Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşat Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

0: Kulübe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların

0: Sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce insanların doğal yangınlardan elde edilen ateşi yaklaşık 1 milyon yıl önce kullanmaya başladığı tahmin ediliyordu. Ancak aktif olarak ateş yakma becerisinin çok daha sonra, yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Yeni bulgular bu tahminleri sarsacak nitelikte. British Museum öncülüğünde yürütülen çalışmada İngiltere'nin Burnham köyünde yer alan eski bir kil ocağında 400 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve pirit kullanımıyla ilişkili kalıntılar keşfedildi. Elde edilen veriler insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiensin o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam. Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları, sesimizin ulaştığı her yere kocaman bir merhaba. Radyonuzda haftanın en heyecanlı saatleri şimdi başlıyor. Ve önümüzdeki iki saat boyunca kulağınız bizde, gözünüzse zirvede olacak. Türkiye'nin en çok dinlediği, listeleri alt üst eden dijital platformları sallayan tam 20 dev şarkı cebimizde. Acaba bu hafta zirvenin yeni sahibi kim? Geçen haftanın bir numarası yerini koruyabildi mi? Yoksa liste bomba gibi giren yeni bir şarkı ezberi bozdu mu? Arkanıza yaslanın, sesi biraz daha açın. Çünkü zirvedekiler 20 geri sayımı 20 numarayla birazdan başlayacak. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan isimleri açıklayalım. Ağustos ayında İstanbul Festivali ve Bursa Kültür Park sahnelerinde dev açık hava konserleri vermeye hazırlanan Semi Cenk'in Çıkmaz Bir Sokakta isimli parçası tam 35. haftasında bizlere veda ediyor.

Harbiye konserinde hayatını kaybeden Filistin ve Gazze'deki çocukları anan Derya Ulu'nun Hani adını verdiği parçası bu hafta liste dışı kalmaktan kurtulamıyor.

Yenilikçi yaklaşımını yüksek enerjili bir dance pop estetiğiyle buluşturduğu yeni teklisi, Umrum Dışına video klibiyle birlikte yayımlayan Mabel Matiz'in Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısını şimdi bir kere daha dinliyoruz.

0: PFM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal, Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Türk müziğinin efsane sesi Sibelcan'la 8 yıl aradan sonra çıkardıkları Kıyamam düetiyle dijital platformlarda zirveye yerleşen APO'nun Yeraltı isimli parçasına şimdi bir kere daha kulak veriyoruz.

0: Yeraltı
1: 20 numara.
2: Yine harika bir gün, yine yan yana ve yine müzik doluyuz. Herkese keyifli bir gün diliyoruz. Haftanın yorgunluğunu geride bırakırken müzik dünyasında neler olup bittiğini merak edenler buraya toplandı bile biliyorum. Önümüzdeki saatlerde kulağınızın pasını silecek, size eşlik edecek ve modunuzu bir anda yukarı taşıyacak en iyi 20 şarkıyı tek tek keşfedeceğiz. Sizin favoriniz bu hafta kaçıncı sırada? Çünkü tatlı bir rekabetin döndüğü zirvedekiler 20 listemize ilk adımı atıyoruz. İşte haftanın en çok dinlenen 20 numaralı şarkısı, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun ve Van'da on binlerce kişiye unutulmaz konserler veren ve yazı özel çıkardığı yeni biriyle de listelerde fırtınalar estirmeyi sürdüren Simge, Kalpsiz Bir Serseri isimli parçayla 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 359 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira 95 kuruş. Elidor şampuan 400 mililitre 159 lira 95 kuruş. Paşabahçe Sahra Alanya su takımı seti 7 parça 188 lira 85 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: 19 numara.
1: Efsanevi arabesk sanatçısı Kibariye ile güçlerini birleştirerek çıkardığı Gülü Soldurman projesinin dijital platformlarda yakaladığı muazzam liste başarısıyla gündemde olan Türk rap müziğinin en üretken ve özgün kalemlerinden biri olan Ahiyan Rüya Gibiydin diyecek 19 numaradan.

0: 8 numara.
1: Yeni şarkısı Merda'nın video klibini resmi olarak müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan ve tüm hızıyla süren yoğun yaz dönemi açık hava turnesine de devam eden yeni Anadolu tarzının başarılı temsilcisi Emre Fel Birgül'dünle bu hafta 18 numarada.

0: Tüpefem reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: 17 numara.
1: Yayınlandığı andan itibaren dijital listelerde zirveye tırmanan ve Paris İstanbul hattında hazırlanan iddialı video klibiyle de dikkatleri üzerine çeken, yenilikçi, yüksek enerjili bir dans pop estetiğine sahip Umrum Dışı isimli parçayla Mabel Matiz bu hafta 17 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: ben seni.
1: 16 numara.
2: Şımarık şarkısıyla YouTube Müzik Türkiye Trend Müzikler Listesi'nde 5. sıraya kadar yükselen Derya Uluyla adım adım biz de yükselmeye devam ediyoruz zirvedekilerde. 16 numaradaki yerini alan yepyeni single projesi şimdi radyolarınızda.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: 15 numara.
1: TikTok üzerinde 10 binden fazla videoda kullanılarak hızlıca viral bir akıma dönüşen Başımda Belalar isimli parçayla da bugünlerde hayranların beğenisini toplayan Türk rap müziğinin genç ve popüler isimlerinden Poizi, Uyuyamadın Değil Mi diyecek 15 numaradan.

Müzisyen sevgilisi Serkan Balkan'la 19 yıldır inişli çıkışlı bir aşk yaşayan, evlilik için ayırdığımız bütçeyi tamamen yeni albüm hazırlıklarına ve şarkılara yatırdık diyerek müzikal kariyerine öncelik verdiğini belirten Hande Ünsal, Gel'le bu hafta 14 numarada.

Ankara. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen müzik dünyasında güçlü bir yer edinmiş durumda olan, kısa sürede yakaladığı başarılarla geleceğin önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Blok 3, Kayıp Kalp'le bu hafta 13 numaradan bizlere sesleniyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce insanların doğal yangınlardan elde edilen ateşi yaklaşık 1 milyon yıl önce kullanmaya başladığı tahmin ediliyordu. Ancak aktif olarak ateş yakma becerisinin çok daha sonra, yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Yeni bulgular bu tahminleri sarsacak nitelikte. British Museum öncülüğünde yürütülen çalışmada İngiltere'nin Burnham köyünde yer alan eski bir kil ocağında 400 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve pirit kullanımıyla ilişkili kalıntılar keşfedildi. Elde edilen veriler insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiensin o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: 12 numara.
1: 2026'daki dördüncü yeni tekleri de dinleyicilerle buluşturan Arda Pekkan'la yayınladıkları ve Spotify Türkiye listelerine damga vuran hileli düetiyle de adından söz ettirmeye devam eden Türkiye'nin kız grubu Manifest daha iyi diyecek 12 numaradan.

0: 11 numara.
1: Celse, Paslı Hançer ve Bu Ateşe Sen Attın gibi dikkat çeken eserlerin yer aldığı 8 şarkılık Unutacağım albümüyle dijital platformlarda yerini alan Serkan Nişancı, Eller Üzerli bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: 10 numara.
1: Temmuz ayında peş peşe çıkardı olabilirim ve tarifi yok tekleriyle dijital platformlarda yakaladığı yüksek dinlenme ivmesiyle dikkatleri üzerine çeken gizemli alternatif pop sanatçısı Mebrure Dilim'le bu hafta 10 numarada.

0: 9 numara.
1: Temmuz ayı itibariyle vazgeçtim artıkla kara sevda parçalarıyla büyük izlenme sayılarına ulaşan yapay zeka destekli arabesk fantezi projesi Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçasını 9 numarada görüyoruz.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek Yağı 419 liraya. Yaşam Migros mağazalarında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
6: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

8 numara. 24 Temmuz'da Burdur'da, 25 Temmuz'da Isparta'da, 8 Ağustos'ta Aydın'daki hayranlarına seslenecek olan, arka arkaya çıkardığı tekleriyle Spotify aylık dinleyici sayısını zirvede tutmaya devam eden APO Ömrümle bu hafta 8 numarada.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadım.

0: 7 numara.
1: Nisan ayında efsanevi söz yazarı Zeynep Talusaygı albümü kapsamında zamansız bir hit olan Üzgünüm şarkısını kendi büyüleyici yorumuyla yeniden canlandıran Mela Bedel 2 taslı çorbayla bu hafta 7 numaranın sahibi oluyor.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Sütaş beyaz peynir süzme 500 gram tek fiyat 100 lira. Kumbasar yumurta 30'lu L-Boy tek fiyat 100 lira. Süper Fresh donuk patates 1 kilogram çeşitleri tek fiyat 100 lira. Müslümoğlu kavurma 150 gram tek fiyat 100 lira. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: 6 numara.
3: Bugünlerde 2000'ler pop sound'undan ilham aldıkları yepyeni single projeleriyle dağıldığından bahsettiren Manifest kızlarının tüm listelerde 50 günü aşkın süredir zirvedeki yerini koruyan Hileli isimli parçası bu hafta 6 numaraya geriliyor.

0: 5 numara.
1: Yazı özel çıkardığı popüler teklileri ve akustik renkler turnesinin ardından Göçek'te çıktığı tekne tatiliyle magazin gündeminde yer alan Türk halk ve pop müziğin sevilen güçlü sesi Elif Buse Doğan Yangın yeriyle bu hafta 5 numaradan bizlere sesleniyor.

0: yangın yeri.
1: 4 numara.
2: Yapay zeka tartışmalarına son noktayı koyarak canlı performans turnesine kesintisiz devam eden ve sahte telif krizini aşmış durumda olan Ankara Ekoz Beni Ağla bu hafta 4 numarada.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

0: 3 numara.
1: 2023 yılında Affetmem şarkısıyla geniş kitlere ulaşarak büyük bir tanınırlık kazanan, YouTube'da 60 milyon ve Spotify'da ise 100 milyondan fazla dinlenen, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Blok 3'ün yepyeni parçası Sebebi Var bu hafta zirvedekileri 3 numaradan dahil oluyor.

0: 2 numara.
1: 2026 yazına damga vuran hitiyle uluslararası başarısını bir adım daha ileriye taşıyan, milyonlarca dinlenmeye ulaşan, platformlar genelindeki yükselişini hız kesmeden sürdürürken, dinleyicilerin favorileri arasında yer alan Ara Beni isimli parçasıyla Hadise bu hafta zirve ortağı oluyor.

0: bir numara.
1: Ve geldik yolun sonuna. Saatlerdir bu anı bekliyorduk. 20 numaradan başladık. Fırtınalı yollardan geçtik. Rakipleri tek tek eledik. Ve işte o dev soruyla baş başayız. Bu haftanın en büyük kim? Kulaklar kabardıysa, kalpler aynı ritimle atıyorsa daha fazla bekletmiyoruz. Hak edilmiş bir başarı, milyonların dilindeki o melodi ve listemizin en tepesindeki isim. Le Cadral konseri sonrası işinden kazandığını, işine yatıracağını ve daha büyük işlere de imza atacağını söyleyen Blok 3'ün Poi işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

gece içme. Ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Şimdi geldik en heyecanlı virajlardan birine. Haftanın yeni adayları önümüzdeki günlerde bu listeyi alt üst etmeye aday dijital dünyayı ve radyoları sağlamaya hazırlanan yepyeni şarkıları beğeninize sunuyoruz. Söz ve bestesi ünlü müzisyen Sinan Akçıl imzası taşıyan, şarkının aranjesi ise Erhan Bayrak imzası taşıyan, yaza damga vurmak üzere çıkardığı iddialı ve yüksek tempolu yeni teklisi Aslanlar Doğuyorlar pop müziğin başarılı erkek vokallerinden Berkay bu haftanın ilk adayı oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan, telaştan uzak ve dingin yapısıyla kısa sürede bu yazın en güçlü aşk balantlarından biri olan Akşamüstü isimli parçayla romantik aşk şarkılarının usta kalemi Yalın bu haftanın bir diğer aday ismi.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Uluslararası müzik dünyasında dikkat çeken bir başarı imza atan, dünyanın dört bir yanındaki yeni çıkış yapan şarkıların

performanslarını ölçen listede zirvede yer alan, aynı listede yer alan birçok uluslararası yıldızı da geride bırakarak haftanın en güçlü çıkışını gerçekleştirdikleri Toz Pembe isimli parçayla Türkiye'nin müzik grubu Manifest bu haftanın bir diğer adayı.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Henüz fırından yeni çıkmış taptaze bir çalışma kulaklarımıza konuk oluyor. Önümüzdeki hafta Zirvedekiler listemize girmek için müzik otoritelerinden de tam not almış çok güçlü bir adayımız var. Sözü, müziği ve düzenlemesi tamamen kendi imzası taşıyan klasikleşmiş ağır duygusal balantların aksine roman ve Balkan esintileriyle bezeli 9-8'lik enerjik pop ritimleriyle dikkat çektiği Gidişat isimli parçayla Tan Taşçı bu haftanın son aday ismi oluyor.

0: Ve işte böylece müzik dünyasının en heyecanlı zirve yolculuğunun daha sonuna geldik. Zirvedekiler 20 listemizin bu haftaki şampiyonunu hep birlikte taçlandırdık. Taptaze adaylarımızı listeye göz kırparken izledik. Önümüzdeki hafta dengeler nasıl değişecek? Bu haftanın bir numarası koltuğunu koruyabilecek mi, yoksa yepyeni bir şarkı zirveyi ele mi geçirecek? Hepsinin cevabı yine bu frekansta olacak. Hafta yine aynı gün ve saatte. Müzikle kalbinizin ritminin birleştiği yerde buluşuncaya dek hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Herkese iyi pazarlar. Bir haftayı daha nihayetlendiriyoruz. Günlerin tadını çıkarmak lazım neredeyse. Temmuz ayının bile ortalarını geçtik artık. Zaman hep hızlı geçiyor ama yazın daha bir hızlı geçiyor. Yazın daha bir tatlı tatlı. En tatlı şey de yazın. Hafiften böyle esmesi ama sıcak değil, serin serin esmesi. Aynı zamanda da sıcak günlerden geçiyoruz. Tabii ki ve iyi pazarlar diyerek başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: Küpe FM

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Emre Altuğ'la Yeni Fark Ettim'le devam edelim. Bu arada geçen gün bir film için yaşlandırıldığını gördüm. Tom Cruise'un, Emre Altuğ'un değil. Efendim Digger filmi için yaşlandırıyorlar. Ağır bir makyajla. Çünkü 60'lı yaşların ortalarında bir adamı canlandırıyor. Şimdi bunun neresi haber diyeceksiniz. Haber olan şu, Tom Cruise şu an zaten 64 yaşında. Ama o eski 64'ler söz konusu değil tabii. Bir de yöreden yöreye değişiyor bence bu yaş olayı. Yaşının iyisi insanlar var. Yaşının çok iyisi insanlar var. Yaşının biraz ilerisi insanlar var. Vallahi değişiyor yani. Genetiğe göre de değişiyor. Yaşananlara göre de değişiyor. Nihayetinde söz konusu Tom Cruise olunca tabii 64 gibi 64 değil o da. Ve işte Emre Altuğ'u Yeni Fark Ettim.

0: Reklam. Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

Arda Pekkan'dan arada sırada aklıma geliyor dinleteceğim size. Ay aklıma ne geldi? Kreşten dönen bir köpek var. Eve gelmiş golden bir köpek. Bir bakmışlar sahipleri Amerika Birleşik Devletleri'nde kreşler var. Bizde de var bu arada, yok değil. İnsanlar işe gittiklerinde köpekler de servisine binip kreşe gidiyor. Hatta böyle videolar dolaşıyor Instagram'da, belki görmüşsünüzdür. Neyse, köpek kreşten dönünce bakmışlar huyu değişmiş. Meğerse başka bir köpeği getirmişler çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Ya şimdi insan da tanır diyeceğim ama tanıyamamışlar demek ki, ama neyse ki huyundan tanımışlar. Sonra herkes gerçek sahibini bulmuştur ve işte Ajda Pekkan arada sırada.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Ahiyan'la Rüya Gibiydin'le devam edelim. Geçen gün bir internet kullanıcısı ChatGPT'den çoğu insanın bilmediği en acı gerçeği söylemesini istemiş. O da demiş ki birçok insan başarılı olmanın en önemli unsurunun çalışkanlık olduğunu düşünür, ancak gerçekte doğru bağlamda doğru insanlarla birlikte olmak çok daha belirleyici bir faktördür diyor. Vallahi ben ChatGPT'ye katılıyorum, bana da sorsalardı ben de bunu söylerdim. Doğru zamanda doğru yerde doğru insanlarla olmak diye. Ama tabii ki bana niye sorsunlar, gidip ChatGPT'ye ve benzerlerine soruyorlar. Ve işte Ahiyan Rüya Gibiydin.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce insanların doğal yangınlardan elde edilen ateşi yaklaşık 1 milyon yıl önce kullanmaya başladığı tahmin ediliyordu. Ancak aktif olarak ateş yakma becerisinin çok daha sonra, yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Yeni bulgular bu tahminleri sarsacak nitelikte. British Museum öncülüğünde yürütülen çalışmada İngiltere'nin Burnham köyünde yer alan eski bir kil ocağında 400 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve pirit kullanımıyla ilişkili kalıntılar keşfedildi. Elde edilen veriler insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiens'in o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Lütfen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o

Kurdomo ve Hande Ünsal'la gelle devam edelim. Geçtiğimiz dakikalarda yapay zekadan, ChatGPT'den bahsetmiştim. Birkaç tane var biliyorsunuz ve geçen gün Avrupa'dan gelen haberlere göre Avrupa'da bazı kütüphanelerden 3000 tane kitap siparişi veriliyor. Gizli bir yerlerden o kitaplar alınıyor. Yapay zekanın dilini daha da düzeltmek, daha da mükemmelleştirmek için sonra kitaplar yok oluyor adeta. Bir bilim kurgu filminin içinde gibi yaşıyoruz. Zaman zaman distopik, zaman zaman bilim kurgu olmak üzere değişik bir hayata geçiş yaptık. Bence korona ile birlikte, salgınla birlikte çok hızlı oldu bu geçişimiz. Bakalım daha neler göreceğiz kısmetse. Ve işte gel Umur Doma, Hande Ünsal.

0: Küpe FM reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kaçsana bana diyecek şimdi Buray. Ve ben bugün de sizlere hatırlatacağım. Efendim Instagram'da bizleri takip edin. Arada sizler için güzel çekilişlerimiz oluyor. Aynı zamanda biliyorsunuz ki bizlerden, radyonuzdan, programlardan, gündemden, birçok haberden haberdar olma şansınız oluyor. Bizleri takip ettiğiniz zaman Instagram'da. Yani ne yapıyormuşuz? Instagram'da Küpe FM'i takip listemize alıyoruz. Yapacağımız şey tam olarak bu kadar. Ve şimdi bu güzel pazar gününde Buray Kaçsana Bana ile bizlerle.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

İrem Derici ve durum çok acil var sırada. Denize üzülmekten içim çıktı diyor İrem Derici. İrem Derici oturmuş daha 17 dizisini izliyor demek ki. Yaz dizilerinden tamamen gençlere ait bir dizi. Kız zaten çok güzel oynuyor diyor. Ve inanılmaz başarılı. Çok üzülüyorum diyor ona diyor. Ve böyle baya baya bir yorumlar yapmış. İrem Derici de bu konuda biliyorsunuz Demet Akalın gibi her şeyden haberdar. Ve mutlaka ve mutlaka yorumunu yapıyor. Her yere uzanıyor. Ve işte İrem Derici kaçsana bana.

0: Dostlar'da kaçırılmayacak ürün 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya 5M Migros mağazalarında. Migros, hepimize
1: iyi gelecek. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
7: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Küpe FM reklam.

Sertab Erener'den Kumsal'da dinlemeden yaz bitmez biliyorsunuz ki neyse ki daha yaz bitmedi. 1,5 ay falan var benim en sevdiğim aya Eylül ayına geçmemize. Ama her yaz artık gelene konmuştur programda mutlaka Kumsal'da'yı çalarım. Sertab Erener'in o yüksek oktavlı sesinden dinlemek de ayrı bir güzel. Gerçekten en değerli isimlerden bir tanesi. Söz konusu Türkçe pop müzik olduğunda bize yıllardan beri harika şeyler sundu. Ve işte Sertab Erener Kumsal'da.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Yarın artık yepyeni bir hafta ve yepyeni bir haftanın ilk gününde akşam saatlerinde güne vedada sizlerle olacağım. Yine burada sizler hiçbir yere ayrılmayın çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Tost Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107 Altı, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Beni kırmaya, canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Yeni bir keşif, insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları, insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi, insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce insanların doğal yangınlardan elde edilen ateşi yaklaşık 1 milyon yıl önce kullanmaya başladığı tahmin ediliyordu. Ancak aktif olarak ateş yakma becerisinin çok daha sonra, yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Yeni bulgular bu tahminleri sarsacak nitelikte. British Museum öncülüğünde yürütülen çalışmada, İngiltere'nin Burnham köyünde yer alan eski bir kil ocağında 400 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve pirit kullanımıyla ilişkili kalıntılar keşfedildi. Elde edilen veriler, insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiensin o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Küpe FM'desiniz. Herkese mutlu hafta sonları değerli dinleyiciler. Sinema dünyasına ilgi duyanlar ve müziksiz yapamayanlar, hafta sonunun tadını hep beraber harmanlayacağız. Ve bir yandan harika şarkılar dinlerken, bir yandan da sinemanın büyülü dünyasına küçük bir yolculuk yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Bu FM'de film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Haftanın yeni vizyona giren filmlerine şöyle bir göz atalım. Onlardan en önemlisi kuşkusuz yılın en çok merakla beklenen filmlerinden bir tanesi. Ünlü, efsanevi yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi The Odyssey. Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway gibi çok zengin bir kadrosu var. Çok eleştirilmiş bir fragmana sahip, birkaç fragmana sahip hatta The Odyssey. Aynı zamanda çeşitli açılardan eleştirilere maruz kalmış ve çok miktarda soru işaretlerini de üzerinde toplamıştı. Bakalım gerçekten hayal kırıklığı mı yaratacak bu film, yoksa beklentilerin tersine çok güzel bir film mi olacaktı? Odyssey, Trova Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve karısı Penelope'la yeniden bir araya gelmesini konu ediyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçer. İçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

numarasıyla devam ediyoruz müzikal takınız Küpe FM'de değerli dinleyiciler. Haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesi Filistin 36. Dram türündeki filmin konusu şu. 1936 yılında Filistin'in birçok bölgesinde Milletler Cemiyeti mandası altında ülkeyi yöneten ve sömürgeci güç olarak görülen Britanya yönetimine karşı direniş giderek büyümeye başlar. Aynı dönemde Nazi zulmünden kaçarak bölgeye yerleşen Yahudilerin gelişiyle Filistin'deki toplumsal ve siyasal dengeler de hızla değişmektedir.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar

yüzünden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Kerry.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: FM Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605 DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Küpe FM reklam.

Marmaris'le devam ediyoruz. Haftanın bir diğer yeni filmi bir gerilim korku filmi arkadaşlar. Noise, Lanetin Sesi. Noise, Lanetin Sesi gizemli bir şekilde kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışan işitme engelli bir kadının hikayesini konu alıyor.

Korku filmleri açısından oldukça bereketli, bol korku filminin vizyona girdiği bir hafta içerisindeyiz arkadaşlar. Küp FM'de film arasında haftanın yeni filmlerinden bir diğerine daha şöyle bir mercek tutalım. Yerli bir korku filmi Kibele'nin Laneti İstila bu hafta itibariyle vizyonda.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

yalnızca 25 haneden oluşan küçük ve sakin bir köyün huzuru, köy sakinlerinden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşamasıyla bozulur. Olayların ardından tılsımlı ilimlere hakim olduğu söylenen Ruken Hoca'nın köye gelişiyle birlikte açıklanması güç ve ürkütücü olaylar peş peşe yaşanmaya başlar. Uyut.

0: Kupe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

FM'desiniz. Hem güzel şarkılarımızı dinliyoruz hem de arada sinema dünyasına şöyle bir bakış atıyoruz. Bu haftanın yeni filmlerinden bir tanesi bir dram filmi Ceza arkadaşlar. Eşini kaybetmiş bir hemşire olan Mahnaz, dik başlı oğlu Aliyar'ı büyütmenin zorluklarıyla boğuşmaktadır. Aile içi gerilimler, yeni partneri Hamit Onur'una düzenlenen bir nişan partisi sırasında doruk noktasına ulaşır. Beklenmedik bir trajedi kutlamaların üzerine gölge düşürdüğünde Mahnaz'ın hayatının dengesi alt üst olur.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce

0: Bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiens'in o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Tüp Efendi film arasının sonuna geldik arkadaşlar. Umuyorum ki keyifli vakit geçirmişsinizdir. Güzel şarkılarımız eşliğinde aynı zamanda sinema dünyasından ilginizi çekebilecek içeriklerimizle birlikte efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Vay kine vay haline.
1: Küpe FM reklam.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi

0: Keşfedildi. Elde edilen veriler insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiens'in o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan yeni bir keşif insanlık tarihinin en önemli teknolojilerinden biri olan ateşin kullanılmaya başlanma zamanını binlerce yıl geriye çekti. Bilim insanları insanların çakmak taşı kullanarak ateş yakmaya 350-400 bin yıl önce başladığını gösteren kanıtlara ulaştı. Ateşi kontrol edebilme becerisi insanların sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimini de derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu beceri sayesinde insanlar daha fazla yiyecek türünü tüketebildi, zorlu çevre koşullarında yaşayabildi ve sosyal etkileşimlerini geliştirdi. Daha önce insanların doğal yangınlardan elde edilen ateşi yaklaşık 1 milyon yıl önce kullanmaya başladığı tahmin ediliyordu. Ancak aktif olarak ateş yakma becerisinin çok daha sonra, yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Yeni bulgular bu tahminleri sarsacak nitelikte. British Museum öncülüğünde yürütülen çalışmada İngiltere'nin Burnham köyünde yer alan eski bir kil ocağında 400 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve pirit kullanımıyla ilişkili kalıntılar keşfedildi. Elde edilen veriler insanların bu bölgede defalarca ateş yaktığını gösteriyor. Bilim insanları bu keşfin ateşin kontrollü kullanımını 350 bin yıl geriye taşıdığını ve bunun insan evriminde muazzam etkileri olduğunu belirtti. Bu beceri insanların daha soğuk ve zorlu iklimlerde hayatta kalabilmesini sağladı. Araştırmacılar bu ateşin muhtemelen Neandertaller tarafından yakıldığını düşünüyor. Homo sapiensin o dönemde Afrika'da yaşadığını ve benzer bilgiye sahip olmuş olabileceğini, ancak buna dair elde henüz doğrudan bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ateşin bu kadar erken bir tarihte kontrollü şekilde kullanılmasının sadece fiziksel değil, sosyal evrimi de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Isınma ve yemek pişirme gibi temel faydalarının yanı sıra ateşin sosyal etkileşimlerin, hikaye anlatımının ve dil gelişiminin merkezine yerleştiği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürür.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutma